0: tane dip duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişem. Albim al. Ben de ifamilya suvay.
1: Club FM. Kape Radyo.